Khan. Young Murder, I'm a Don. Shady cut by the year, have a Don. Gal catch benimle buradan. O deli kacı, yok bunun ilacı. O başımın tacı, yaktım içtim ağacı. Çok çektik duman.

0: Türkiye, Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin çöplüğü olmaya devam ediyor. Neden böyle diyorum? Çok basit. Sadece geçtiğimiz sene Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye 500 bin tonun üzerinde imha edilmek üzere plastik çöp ithal edildi. Yarım milyon ton ve araştırmalar gösteriyor ki bu sayı bu senenin sonunda 1 milyon tonun üzerine çıkacak. İşin en kötü tarafı ise bu plastiklerin hepsi Türkiye'de imha edilemiyor ve neticesinde doğaya ve denize karışıyor. Bunu Temmuz ayından başlayarak Ağustos ayında zirve yapmış halde Mersin, Adana ve Antalya'nın özellikle turistik beldeleri olan Kemer, Alanya, Konyaaltı sahillerine vuran plastik çöplerle gördük. Aslen Mersin ve Adana'daki tesislerde imha edilmesi gereken plastikler Seyhan Nehri'ne bırakılıp oradan da Akdeniz'e ve sahillerimize vuruyor. Yani Avrupa Birliği'nin uğraşmak istemediği çöpleri biz sahillerimize boşaltır hale geldik. Bugün Kozmo Türkçe'de bu konuya yakından değineceğiz. Ekibimizden Serap Doğan bize konu hakkındaki son gelişmeleri aktaracak. Sonrasında da Çukurova Üniversitesi'nden deniz biyoloğu ve çevre araştırmacısı Profesör Doktor Sedat Gündoğdu ile bir röportajımız olacak. Kendisi plastik atık konusunu yakından takip ediyor. Sedat Gündoğdu'dan bu devasa boyuttaki çevre kirliliğinin nasıl önüne geçebileceğimizi öğrenmeye çalışacağız. Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Aydın Işık. Ekibimizden Serap Doğan şu anda stüdyoda. Serap, önce genel tabloyla başlayalım. Avrupa'da yılda ne kadar plastik atık oluşuyor ve neden plastik çöpler başka ülkelere ihraç ediliyor?
1: Avrupa Birliği'nde yılda yaklaşık 16 milyon ton plastik atık oluşuyor Aydın. Bunun önemli bir bölümü hala yakılıyor veya depolanıyor. Çünkü farklı plastiklerin, gıda artıkları ve diğer malzemelerin birbirine karışması geri dönüşümü zorlaştırıyor. Bir de biliyorsun Avrupa'da enerji, işçilik ve çevre standartlarının maliyeti yüksek. Bu nedenle bazı plastikleri geri dönüştürmek yerine yeni plastik üretmek daha ucuz olabiliyor. Bir bölümü bu yüzden yurt dışına gönderiliyor.
0: Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye gönderilen plastik atık miktarı 2025'te %19 artarak 503 bin tona ulaştı. Türkiye böylece Avrupa Birliği'nin en büyük plastik atık alıcısı oldu. Peki neden Türkiye bu noktaya geldi?
1: Çin'in bu pazardan çekilmesiyle oldu diyebiliriz. Çünkü Çin yıllarca dünyanın en büyük atık ithalatçılarından biriydi. 2018'de ise plastikler de dahil olmak üzere çok sayıda yabancı atığın ithalatını yasakladı Çin. Avrupa'dan çıkan plastik atıklar için Malezya, Vietnam, Endonezya ve Türkiye gibi yeni rotalar oluştu. Türkiye'nin Avrupa'ya yakınlığı, büyüyen geri dönüşüm sektörü ve daha düşük işçilik maliyetleri önemli avantajlar. Böylece Türkiye Avrupa'nın en önemli plastik atık destinasyonlarından biri oldu ve 2025'te Türkiye'ye en fazla plastik atık gönderen Avrupa Birliği ülkesi ise 155 bin tonla Almanya oldu.
0: Şimdi Serap, bildiğim kadarıyla Türkiye'nin de yeteri kadar plastik çöpü var. Neden Avrupa'dan plastik atık ithal ediyor ülke?
1: Haklı bir soru. Türkiye'nin kendi plastik atığı da oldukça fazla. Ancak bu atığın önemli bölümü kaynağında ayrı toplanmadığı için kirleniyor ve geri dönüşümü pahalı hale geliyor Aydın. Avrupa'dan gelen plastik çöplerse çoğu zaman daha düzenli ayrıştırılmış ve geri dönüşüm tesislerinin işleyebileceği kalitede oluyor. Bu nedenle bazı tesisler için ithal edilen plastik atık ekonomik açıdan daha cazip hale geliyor.
0: Peki o zaman Türkiye bu plastik atık ticaretinden ne kazanıyor? Sonuçta Avrupa'nın atığını, yani çöpünü alıyor.
1: Evet, Türkiye açısından ekonomik bir tarafı var elbette. Tesisler bu malzemeyi işleyip yeniden plastik ham maddesi ve ürün üretiyor. Bunlar hem Türkiye'deki sanayide kullanılıyor hem de ihraç edilebiliyor. Dolayısıyla sektöre istihdam, üretim ve ihracat geliri yaratmış oluyor. Örneğin 2020'de Türkiye'deki sektör temsilcilerinin plastik atık ithalatı yaklaşık 128 milyon dolar, geri dönüştürülmüş ürün ihracatı ise 1,2 milyar dolar olarak bildirilmiş aynı.
0: Şimdi tabii burada önemli bir soru daha ortaya çıkıyor. Bu kazanç çevresel maliyeti, çevresel masrafları karşılıyor mu?
1: İşte tartışmanın en kritik noktası da bu zaten. İthal edilen plastiğin tamamı geri dönüştürülemiyor. Greenpeace'in saha araştırmalarında Adana çevresinde bazı ithal plastik çöplerin açık alanlara bırakıldığı veya yakıldığı tespit edildi. Greenpeace Türkiye'den Berk Butan tam da bu çevresel sorunlara işaret ediyor.
2: Adana'daki tesisler Mersin Limanı aracılığıyla Avrupa'dan atıkları getiriyorlar ve dolayısıyla da bu bölgede bir yoğun kirlilikle karşılaşabiliyoruz. Biz plastik atıklar yüksek oranda geri dönüştürülemiyor. Küresel ölçekte baktığımızda 2015 yılına kadar üretilen plastik atıkların yalnızca %9 kadarının geri dönüştürülebildiğini biliyoruz. Bugün kıyılarımızda özellikle Akdeniz bölgesinde Mersin, Adana ve Antalya'ya kadar uzanan bir hatta plastik kirliliğiyle karşı karşıya kalıyoruz.
1: Son dönemde Adana'daki tarım alanları ve sulama kanallarındaki plastik ve mikroplastik kirliliğine ilişkin araştırmalar da endişeleri arttırdı.
0: Peki Serap, bu konuda bir denetim mekanizması yok mu?
1: Elbette kurallar var. Avrupa Birliği'nden gönderilen plastik atıklar için önceden bildirim ve onay sistemi uygulanıyor. Ancak uygulamadaki denetimlerin yeterliliği tartışılıyor. Hamburg kentindeki bir çöp ayrıştırma merkezinin basın sözcüsü olan Andreas Jensfeld, Alman makamlarının bile denetimleri kısmen ihmal ettiğini söylüyor.
3: Da haben wir allein schon in Deutschland ein massives Problem. Weil selbst die strengen Vorgaben, die wir hier in Deutschland haben, werden teilweise nicht vollzogen, sprich durch die Behörden entsprechend regelmäßig kontrolliert.
1: Seneye önemli bir değişiklik geliyor. Alıcı tesislerin çevreye uygun biçimde atığı işleyip işlemediğine yönelik bağımsız denetim zorunluluğu aydın ve Avrupa Birliği'nin yeni düzenlemesine göre bu zorunluluk Mayıs 2027'de devreye girecek.
0: Peki o zaman Serap, yanlış anlamadıysam şöyle diyebiliriz. Kağıt üzerinde geri dönüşüm için gönderilen plastik gerçekte çevre sorununa dönüşebiliyor.
1: Evet, Türkiye'deki temel tartışma tam da bu. Eğer plastik gerçekten ayrıştırılıyor ve geri dönüştürülüyorsa ekonomik bir değer yaratıyor. Ancak geri dönüştürülemeyen, kısmen açık alan dökülmesi, yakılması veya başka yollarla kötü yönetilmesi halinde çevresel maliyet ortaya çıkıyor ve ciddi bir tehdit oluşturuyor. Greenpeace Türkiye'den Berk Butan da özellikle bu noktaya dikkat çekiyor.
2: Ciddi anlamda insan sağlığını ve çevre sağlığını tehdit eden ve sosyal problemlere yol açan bir kirlilikle karşı karşıyayız. Gelecek nesilleri de tehlike altına alan ve etkileri çok somut bir biçimde gün yüzünde çıkan bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Ve bunun önüne geçmenin yolu aslında çok somut. O da plastik atık ithalatının yasaklanması.
1: Greenpeace Türkiye, Avrupa'dan Türkiye'ye plastik atık gönderilmesine son verilmesi talebiyle bir de imza kampanyası başlattı aydın. Gerçek sıfır atık kampanyasını yürüten örgüt, plastik atık ithalatının tamamen yasaklanmasını ve plastik üretiminin de kaynağında azaltılmasını talep ediyor.
0: Çok teşekkürler Serap, verdiğin bilgiler için. Şimdi hattımızda Çukurova Üniversitesi'nden deniz biyoloğu ve çevre araştırmacısı Profesör Doktor Sedat Gündoğdu var. Merhabalar Sedat Bey.
4: Merhabalar.
0: Sedat Bey, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin Akdeniz'deki Antalya, Mersin ve Adana illerinde kıyıya vuran plastik atıklar kamuoyuna yansımış ve bayağı bir ses getirmişti. Öncelikle basında gördüğümüz görüntülerde tam olarak ne tür bir atık görüyoruz? Hangi tür atıktan bahsediyoruz?
4: Bizim yaygın olarak basında karşılaştığımız ve vatandaşların kendi sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler bize kırpılmış, özel olarak parçalanmış plastiklerin yoğun olarak bazı noktalarda kıyıya vurduğunu ya da açıklarda birikinti halinde denizde yüzen ya da işte tatilini Antalya, Mersin ve Marmaris gibi bölgelerde geçiren vatandaşların karşısına çıkan plastikler. Bunların klasik bizim gördüğümüz plastik kirliliği görüntüsünden temel farkı bir kere şekilleri ve formları, çünkü bunlar belli ki doğal ortamda uzun süre kalıp parçalanan plastiklerden ziyade bir şekilde tesislerde, özellikle geri dönüşüm tesislerinde parçalanıp bir şekilde kaçak olarak ya da usulüne uygun olmayan yollarla su yollarına, buralardan denizlere boşaldığını anlıyoruz.
0: Yani sizin söylediğiniz aslında imha edilmesi gereken, bu şekilde Türkiye'ye gelen plastiklerin bir kısmının bilinçli bir şekilde denize atıldığı oluyor.
4: Evet, aslında doğrudan denize dökmek değil ama bu özellikle Adana'daki Seyhan Nehri ve bununla bağlantılı kanalların kenarında kurulu bulunan geri dönüşüm tesislerinden kaynaklandığını biz yaptığımız modelleme çalışmalarından ve takip çalışmalarından anlıyoruz. Çünkü Ocak itibariyle başlıyor bu yoğun mikroplastik yoğunluklu ve kırpılmış plastik parçacıkların biriktiği alanların sosyal medyaya yansıması. Özellikle Adana kıyılarında başlıyor. Ondan sonra Tarsus, daha sonra Mezitli, Limonlu, bu şekilde daha Aydıncık, Taşucu, Gazipaşa, Alanya, Kemer, Konyaaltı gibi bir hat izleyerek belli bir süre ve belli bir periyot dahilinde zaman zaman gözleniyor. Bu beklenen bir durum çünkü zaten Seyhan Nehri'ne bağlantılı kanallarına bu tesislerden boşaltılan mikroplastikler ve bu kırpılmış plastikler çoğunlukla ki atık suyla, onların atık suyla boşalıyor, karışıyor bu nehirlere. Denize taşınıyor Seyhan Nehri aracılığıyla ve daha sonra da 30 ile 60 gün süresince çeşitli kıyılarda yer yer bunların yoğun olarak varlığına rastlıyoruz. Bunun yanında tabii de bu kışın ve ilkbaharda son 60-70 yılın en yüksek yağışları düştü. Bu yağışlar taşkın sebebiydi ve yıkama dediğimiz bir durumu gerçekleştirdi. Bu yıkama dediğimiz şey de daha önce yine bu tesisler ve bu atık ithalatıyla bağlantılı faaliyet gösteren tesislerin bu kırpılmış plastikleri sağa sola boşaltmaları ya da işte bir yerlerde yasa dışı bir şekilde depolamaları, depolayarak terk ettikleri plastikleri bu yağışlarla beraber yine bu kanallar ve Seyhan Nehri ve Ceyhan Nehri aracılığıyla Akdeniz'e karışıp buralardan hatta bu ağlar Kıbrıs'a kadar gitmesine neden oldu bu plastiklerin.
0: Şimdi Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerinden ithal ettiği plastik atık miktarı Eurostat verilerine göre geçtiğimiz sene %19 arttı. Yani ithal edilen plastik atığın toplam 503 bin tona ulaşarak rekor kırdığı belirtiliyor. Geçtiğimiz sene Türkiye'ye plastik çöp gönderen ülkeler arasında tabii Almanya'da ilk sırada. Şimdi bu plastik çöpler Türkiye'ye gidiyor. Peki ithal edilen atıkların geri dönüşüm tesislerine nasıl imha edildiğine ya da değerlendirildiğine dair yeterli devlet denetimi yok mu Türkiye'de?
4: Bunun denetimle kontrol edilmesi mümkün değil. Çünkü bu tesisler bu atıkları düzgün, çevreye duyarlı şekilde geri dönüştüreceklerini beyan ediyorlar. Dolayısıyla Almanya'da bu çöpleri gönderirken bunların usulüne uygun olarak geri dönüştürüldüğünü kendi denetleyerek, kontrol ederek okey verip gönderiyor bunları. Dolayısıyla burada aslında bir her şey kılıfına ve kağıdına uygun şekilde gerçekleştiriyor. Ama gerçeklik öyle değil. Çünkü denetimle bu işin kontrol edilmesi mümkün değil. Plastiğin doğası gereği özellikle geri dönüşüm süreçlerine dahil edildiği zaman %60'a kadar bir malzeme kaybı gerçekleşebiliyor. Bu en kaliteli plastiklerde bile böyle gerçekleşiyor. Yani 100 kilo plastiği geri dönüşüme, mekanik geri dönüşüme soktuğunuz zaman ortaya bir 60 kilo, 50-60 kiloya kadar bir proses atığı ortaya çıkabiliyor. Önemli olan bu proses atığının nasıl yönetildiği. Dolayısıyla bunun yönetimi de geri dönüşümün karlılığını belirleyen ana etmenlerden birisi. Çünkü bu tesislerin büyük çoğunluğu bu kırpılmış ve proses atığı haline gelmiş atıkları bir şekilde engelleyip yani atık suya karışmadan önce engelleyip bertaraf etme, uygun şekilde bertaraf etmeleri gerekiyor. Burada uygun dememin nedeni şu, yani yönetmelikte tarif edilen uygunlukta bertaraf edilmesi gerekiyor. Ancak bu maliyetli bir iş olduğu için bu arıtma sisteminin kurulması da bir başka maliyet olduğu için bu tesisler bunlardan kaçmıyor. Zaten Avrupa'da geri dönüşüm altyapısının geliştirilmemesinin temel nedenlerinden birisi bu. Çünkü bu yatırımlar yapılmak zorunda ve bu yatırımlar yapıldığı takdirde de geri dönüşüm oldukça maliyetli ve kardan çok zarar getiren bir işe, faaliyete dönüşüyor. Bu da bu ülkelerin özellikle bu tür plastikleri Türkiye gibi başka ülkelere göndermesine neden oluyor ki bunların bu geldiği tesislerde denetimi daha çok evrak üzerinden gerçekleştirilen şeyler. Evrakta da eğer ki siz gerekli belgelere sahipseniz kimse de sizin atık suyunuzdan numune alıp bunun içerisinde mikroplastik var mı yok mu diye bakmıyor. Zaten sorun da tam olarak burada yatıyor. Bu Avrupa Birliği'nin son yaptığı düzenlemedeki belirlediği kriterlerde de yer almayan bir durum. Dolayısıyla biz bu kirliliği aslında yönetmeliklerde ve düzenlemelerde görmediğimiz yani kısıtlılıklar olmadığı için görüyoruz.
0: Yani sizden anladığım kadarıyla Avrupa Birliği ülkeleri masraflı olduğu için kendileri bu tabiri caizse topa girmiyorlar. Diğer ülkelere satıyorlar ve orada da biliyorlar ki aslında %100 zaten hiçbir şekilde plastik atıkların tamamen imha edilmesi mümkün değil. Sadece denetleyebilecekleri kadarını denetleyip bakın biz denetledik diyorlar. O noktaya mı geliyoruz?
4: Evet, çünkü daha önce bununla ilgili çok sayıda vaka var. Bakın bugün bu ithalat lisansına sahip olan bütün firmalar bunları nasıl geri dönüştürdüklerini belgelemek zorundalar. Sonuçta demek ki ortada bunları biz düzgün geri dönüştürüyoruz, herhangi bir zarar vermiyoruz diye bir belgeleme söz konusu. Ki bunlar artık ithal etmeye, ihracatçılar da bunlara göndermeye devam edebiliyor. Ama en nihayetinde işin gerçeğine baktığımızda aslında belgeler çok da bir anlam ifade etmiyor. O yüzden Çin bu yüzden 2018 yılında, Eylül'ün başında yani 2017'nin sonunda plastik atık ithalatını yasakladı. Çünkü kontrol edilebilir bir ticaret faaliyet değil. Bu aslında bir kirlilik transferi.
0: Şimdi 21 Kasım'dan itibaren Avrupa Birliği ülkelerinin Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD dışındaki ülkelere plastik atık ihracatı yasaklanacak. Ama Türkiye bir OECD ülkesi, yine de bu uygulama kısmi bir iyileşmeye neden olur olabilir mi Türkiye'de, yoksa tam tersine Türkiye'ye ihraç edilen plastik atık miktarı artabilir mi?
4: Tam tersi olacak. Türkiye'ye ihraç edilen plastik atık miktarında ciddi bir artış bekliyoruz. Zaten bunun emarelerini biz Nisan-Mayıs aylarındaki açıklanan istatistiklerden görüyoruz. Şu anda Nisan 2026'da Avrupa'dan Türkiye'ye gelen, Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye gelen plastik atıkların aylık miktarı 60 bin tonu aşmış durumda. Bu son 20 yılın en yüksek ortalaması. Yani son 20 yıldaki aylık ithal edilen plastik atık miktarına baktığımızda bu sayının asla 30-40 binleri geçmediğini görüyoruz. Ama bu yılın 2026'sında, bu yılın Nisan'ında bu miktarın 60 bin tonu geçtiğini görüyoruz. Bunun üzerine İngiltere ve Amerika'dan gelen atıkları da eklediğimizde Türkiye aslında yıllık neredeyse 100, aylık neredeyse 100 bin tona yakın bir plastik atık ithalatı gibi bir sayıya erişmek üzere. Bu da yılda toplamda 2026 sonunda 1 milyon tonu aşacak bir ithalat beklentisi yaratıyor. Dolayısıyla bu da Türkiye'nin kendi atık yönetim altyapısını kendi atıklarına ayırması şansını da elinden alıyor. Yani burada bu ayrımı iyi yapmak gerekiyor. Bir ülke kendi atıklarını geri dönüştüremiyorken başka ülkelerden OECD üyesi olmasının getirdiği özellikten kaynaklı olarak bu atıkları geri dönüştürülebileceği kabulüyle atıkların varış noktası haline gelmesi çok doğru ve mantıklı bir durum değil. Çünkü eğer ki bir ülkede geri dönüşüm ciddi, düzgün ve isabetli ve yeterli düzeyde yapılabilseydi, o ülkenin kendi ürettiği bütün plastik atıkları yönetebiliyor ve bunları toplayıp ayrıştırıp geri kazanıma sokabiliyor olması gerekiyordu. Ama biz baktığımızda Türkiye yılda 3.3 milyon ton plastik atık üretiyor. Bunun sadece 700 bin tonunu toplayıp geri dönüşüm sistemine dahil edebiliyor. Şimdi siz 700 bin ton toplayabiliyorken aynı yerde bir de 1 milyon ton da başka bir ülkeden, başka ülkelerden atık getirirseniz aslında bu sizin ürettiğiniz 1 milyon tonluk kendi atığınızı çevreye bırakmanız anlamına geliyor. Yani atık ithalatı aslında atık ticareti ithal eden ülkelerin atık yönetim altyapısına da ciddi zarar veriyor.
0: Şimdi bu söylediğinizden yola çıkarak aklımıza gelen soru tabii Türkiye ekonomisine bu plastik ithalatın getirisi oluyor. Yani Türkiye ekonomisine ne kadar para giriyor ki, Çin'den bahsettiniz. Bundan seneler önce Çin ithalatı, özellikle plastik atık ithalatını yasakladı deniz çevreye verdiği zarardan dolayı. Türkiye'de ise tam tersi kendi plastik atığıyla mücadele edemezken yurt dışından bir de diyorsunuz ki bu sene sonunda 1 milyon tonluk atık daha gelecek. Bunun Türkiye ekonomisine getirisi nedir ki bu şekilde hala devam ediyor?
4: Bunun Türkiye ekonomisine getirisi çok yüksek değil, ama bu getirinin kimler arasında, yani bu hangi, kaç farklı firma arasında bölüştürüldüğü önemli. Burada totalde biz 200 milyon doları aşmayan bir getiriden bahsediyoruz, ama bunun verdiği kümülatif zararı hesaba kattığımızda bu miktar, yani verdiği zararı değerlendirdiğimizde bu oranın milyar dolarları aştığını söylemek mümkün. Sadece bu sene Akdeniz kıyılarındaki mikroplastik kirliliğinin, bu kırpılmış ve bu geri dönüşüm tesislerinden kaynaklanan plastik kirliliğinin turizme vereceği kayıp %10'u aşması bekleniyor. %10'u aşması demek sadece Antalya bölgesi için 17 milyar dolar olan yıllık turizm gelirinin 1.7 milyar dolarlık bir kayba uğraması demek. Bu da geri dönüşüm amaçlı ithal edilen atıkların ekonomiye kattığı miktarın neredeyse 7 katı. Yani siz 200 milyon dolar kazanacağız diye, bir bazı firmalar 200 milyon dolar kazanacak diye yaklaşık 1.7 milyar dolarlık bir kayba yol açan bir ticari faaliyete aslında izin vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu meseleyi biraz da bu yönden değerlendirmek gerekiyor. Toplam plastik ekonomisinin %6'sını geçmeyen bir, 6'sını 7'sini geçmeyen bir faaliyetten bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun bir ekonomik getirisi olduğunu söylemek, kayda değer bir ekonomik getirisi olduğunu söylemek çok doğru bir yaklaşım değil. Bunun yanında tabii bir de buranın, bu sektörün sağladığı istihdamın da çoğunlukla kayıt dışı istihdam olduğunu görüyoruz. Çünkü çoğunlukla göçmen ve yasa dışı göç yoluyla Türkiye'ye gelmiş ve Türkiye'de kalanların çoğunlukla iş alanı, iş yapma alanı olarak kullandıkları bir sektör ve buralarda kayıt dışı ekonominin de, kayıt dışı işin de çok ciddi anlamda yüksek oranda olduğunu görüyoruz. Yani sonuç olarak atık ithalatına bağlı ekonomik getiri ortaya çıkarttığı çevresel felaketler ve sorunlar nedeniyle meydana gelen ekonomik götürüden kıyaslanamayacak kadar az. Dolayısıyla burada bir kar zarar analizinin üçüncü olarak yapılması gerekiyor.
0: Şimdi bir de denizde gördüğümüz plastik atıkların mikroplastik olarak gıda yoluyla insan bünyesine girdiğini de biliyoruz. Ama çoğu vatandaşlarımız da işte plastik konusuna geldiğimizde ama sadece görüntü kirliliği olarak algılanıyor ve vücudumuza, sağlığımıza olan zararları bilinmiyor da denilebilir. O yüzden sizden öğrenmek istiyorum. Bu plastik atıkların, bu vücudumuza giren mikroplastiklerin, ki kimi araştırmalar bir kredi kartı boyutunda mikroplastiğin her hafta vücudumuza girdiğini gösteriyor. İnsan sağlığına verdiği zararları bir de sizden duyabilir miyiz?
4: Bu tür durumlarda çok yaygın olarak kullanılan söylemlerden biri de buna dair yeteri kadar bilgi veya kanıt olmadığı iddiası. Aslında bu çok doğru bir iddia değil. Çünkü biz şu anda yapılan çalışmalardan biliyoruz ki plastikle ilişkili kimyasallardan kaynaklı olarak, yani mikroplastikler de dahil, fitalatlar, bisfenoller, poliklorlu bifeniller ya da benzer PFAS'lar, sonsuz kimyasallar dediğimiz kimyasalların insan sağlığının üzerinde çok ciddi anlamda negatif etki yaptığına dair artık tartışma götürmeyen bilimsel çalışmalar söz konusu. Bunlardan en önemlisi özellikle bisfenol ve fitalat bağlantılı hormon bozuklukları yaygın olarak erken ergenlik, işte geç ergenlik ya da işte küresel olarak infertilite seviyelerinde ciddi bir artış. Yine doğum anomalileri ve hiperaktivite gibi son dönemlerde yaygın olarak ortaya çıkan rahatsızlıkların önemli bir kısmının bu kimyasallarla doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koyan çalışmalar var. Yine bununla bağlantılı olarak mikroplastikler ve plastikler içerisindeki kimyasallarla bağlantılı, işte Parkinson, Alzheimer ve demans gibi hastalıkların ilişkili olduğu, yine insanın maruz kaldığı plastiklerden kaynaklı olarak vücutta birikmesi sonucu işte kalp krizi riskinin ciddi oranda arttığı, bunun yanında tabii bizim akne dediğimiz sivilcelenme meselesi yine plastikle ilişkili kimyasallarla doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koyan çok sayıda çalışma var. Yani aslında bizim elimizde plastiğin yarattığı insan sağlığı etkilerine dair yeteri kadar bilimsel bilgi var. Dolayısıyla bu bilimsel bilgi bize plastiğin aslında hayatımızın ayrılmaz bir parçası gibi propagandasının yapıldığı bir senaryodan kurtulmamız gerektiğini gösteriyor. Burada tabii sadece insan sağlığı olarak düşünmemek lazım ve sadece deniz olarak da düşünmemek lazım. Çünkü özellikle Adana örneğinde gördüğümüz bu sulama kanallarının, bu geri dönüşüm tesislerinden kaynaklı mikroplastik ve kimyasal yüklü sularla kirletilmesi neticesinde bunlar tarımsal alanlardaki tarımsal üretime de geçiyor ve bu ürünlerin bu sularla sulanması sonucu komple bir gıda güvenliği riski yarattığını söylemek mümkün. Yani Çukurova aslında bu işletmelerden ve bu faaliyetlerden kaynaklı olarak zehirli bir ovaya dönüşme yolunda hızlıca ilerliyor. Bunu sadece insan sağlığı olarak değil, aynı zamanda çevre sağlığı olarak da düşünmek lazım. Çünkü denizler sadece insanların rekreasyonel amaçlı kullandıkları alanlar değil, birçok canlının yaşam alanı. İşte kaplumbağalar bunlardan etkileniyor. Yine deniz memelileri, balıklar ve diğer canlılar da bu plastikler nedeniyle çok ciddi anlamda hem birey hem de popülasyon düzeyinde çeşitli etkilere maruz kalıyorlar. Örneğin Doğu Akdeniz en büyük kaplumbağa yuvalama sahası olarak kabul ediliyor Akdeniz'deki. Özellikle Kelonia, Midas ve Caretta türü kaplumbağalar için. Bunların yumurtlama gerçekleştirdikleri sahillerde plastiklerin birikimi bunların yumurtlamaya gitmekten vazgeçmelerine, yumurtladıkları zamanla plastiğin kumul sahillerin özellikle sıcaklığını arttırması nedeniyle yumurtadan çıkan dişilerin sayısında ciddi bir artış, erkeklerin sayısında ciddi bir düşüş olmasına neden olduğunu biz yapılan çalışmalardan anlıyoruz. Aslında bu bütüncül olarak bir ekosistem etkisi yaratıyor diyebiliriz.
0: Deniz Biyoloğu ve Çevre Araştırmacısı Profesör Doktor Sedat Gündoğdu Türkiye'ye gönderilen plastik atıklar hakkındaki sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkürler Sedat Bey.
4: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Türkiye Avrupa Birliği'nin plastik çöplüğü olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Bugün Mersin, Adana ve Antalya sahillerine vuran aslen Türkiye'ye tatil yapmaya gelmiş turistlerin bölgedeki vatandaşların aralarında yüzmek zorunda kaldıkları plastik atık konusuna değindik Kozma Türkçe olarak. Ekibimizden Serap Doğan bize son verileri ve gelişmeleri aktardı. Sonrasında Çukurova Üniversitesi'nden deniz biyoloğu ve çevre araştırmacısı Profesör Doktor Sedat Gündoğdu ile bir röportajımız oldu. Profesör Gündoğdu bu plastik atıkların önümüzdeki senelerde Türkiye'de daha da fazlalaşacağını ve hatta bu sene sonunda Avrupa Birliği'nden 1 milyon tondan fazla plastik atık geleceğini tahmin ettiğini belirtti. Hem de Türkiye daha kendi plastik atıklarından kurtulamazken. İş böyle olunca da aklımıza tabii ki insan ülkesine neden bunu yapar sorusu geliyor ki bunun da cevabı çoğu zaman ne yazık ki rant oluyor. Biz sizler için Türkiye'deki plastik atık sorununu yakından takip edeceğiz. Siz de bizi takip etmeye devam edin. Bu ve diğer bütün bölümlerimizi ARD Sounds başta olmak üzere podcast dinlenebilen bütün platformlardan dinleyebilirsiniz. Bizi yakınlarınıza tavsiye etmeyi ve daha birçok haber bulabileceğiniz Facebook hesabımıza abone olmayı da unutmayın. Bizden bugünlük bu kadar. Mikrofonda ben Aydın Işık. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.